Oyun, tutup dış metri onun da spil. Beni yazdırı o links günü. Kemiz feyrin, halık feyrin, sevil.